Abanga bange, koi koi ndiye, muri muti yeye, tubatumide, katuba gamba, tebya senyonyi, katibikaye, kubantegede, banabasajja, bubetsomeda, okumusuza, ekifoche, kale mulinde, ekijeno, simuntu.

bicha biri bicha biri bicha biri bicha biri bicha biri bicha Kavumba wariwe bakubura wo ubura yo